0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: uzaklarda.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

diyar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar almadı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok

Ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermek...
8: Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tide.net.de.
9: Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
10: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
9: Ihr hört Tide Radio. Gleich geht's weiter mit unserem Live.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
0: Arif Güven Showtime.
3: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
4: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Time. Showtime. Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: kilop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Showtime. Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Kurban oldum. Sevgili dinleyenler, bu arkadaşımızın söylediklerini hakikaten söylüyorum. Bir tanesini yapsam krallığımı ilan ederim abi. Açık ve net. Valla güleceğiniz, eğleneceğiniz. Vay baba. Bunların hepsini yapıyor muyuz ya? Gençlik. Hadi bakalım. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Kurban oldum. Duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette bugün de radyonuzda. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız benim hayatım hakikaten şöyle diyorum, hep belli abi. Doğduğumda kulağıma Mehter Marşı okumuşlar benim. Valla nasıl bir hayatım varsa iki ileri bir geri abi. Sürekli valla bazen diyorum ki oğlum yok mu bu hayatın şöyle bir rolanti modu atayım, sakin sakin yürüyeyim. Ha? Başlar başlamaz ağlama. Evet ya. Dur. Enerji, sinerji. Kurban olduğum. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden gençlik çok çok teşekkürler. Evet abi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Ne kadar işten söyledim ya. Seyir halinde olanlar, malibunuz kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Son racıma. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza. Ev hanımlarına, emekliye, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin yavrum. Ama tabii ki de canım kardeşim, klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Acayip keyifli mesajlar gelmiş. Bu ne enerji? Yok be kurban olurum. Hakikaten söylüyorum.

0: Merhabalar uykucu şirinler. Merhabalar neşeli şirinler. Şakacı şirin, obur şirin ne vardı bir de? Bu çizgi film yabancı bir çizgi film. Şirinler. Türk olsaydı kesinlikle müteahhit bir şirin olurdu abiciğim. Evet abi. Dur canım ciğerim. Sevgili dinleyenler, memlekette ne oluyor de bitiyor. Gezegende ne oluyor de bitiyor elbette kulaklarınıza getireceğiz. Ne diyelim? Dur şu şey yapalım. Bugün böyle bir kampanya yapalım abi. Bayağıdan beri yapmıyoruz. Kurban olduklarım. Bugün bu radyo programı bayanlara özel %50 indirimli abicim. Tabii canım. Malum bayanlar zaten bir şey ödemiyordunuz. Ödemediğinizin yarısını da ödemeyin abi. Tabii canım. Çünkü biliyoruz kadınlar indirim lafına dayanamıyor abi. Bak fiyatı 80 lira olan bir şeyi indirimli 100 liraya satıyorum de hemen alır biliyor musun insanlar? 80 lira ama indirimle 100 lira da alırlar abi. Çünkü önemli olan o indirim kelimesi. İndirim kelimesi şeytandır açık ve net söyleyeyim yani. Biz de bugün böyle bir şey yapalım abi. Bayanlara özel %50 indirimli Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda. Yeterli mi? Kurban olduğum bu kadar açılış yeterli olmuş olsun ne diyelim. Bugün de duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda.
1: Arif abi babama değerimi sordum dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
2: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Kafayı birazcık daha fazla yükselteyim. Sebep buradayız.
1: Arif Güven.
0: Buyurun. Bak mesajlar gelmeye başlamış bile. Merhabalar. Nasıl gidiyor arabalar? Bir de ne vardı? Aynen John Wayne'en. Bırak bu işleri, devlet su işleri. Benim radyoculuk yapmadığım yıllarda insanlar ne biçim espriler yapıyorlarmış. Hakikaten söylüyorum ya. Evet abi. Kurban oldum. Hemen şöyle bir yoklama yapacağız. Bakalım kimler, nerelerden ne selamlar yollamışlar. Aynı zamanda sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız. Bilenler mutlaka biliyorlar. Bilmeyen dostlara söyleyelim. Aramızda sır kalmasına gerek yok. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Olmasa deli miyiz? Niye verelim abi? Tabii canım ya. 0530-071-4355 Çiçeğim. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook killer, Arif Güven Show Time beğeni sayfası, Twitter oğulları @arifguven. Evet, sevgili dinleyenler, Twitter'da bizi etmek isteyen varsa @arifguven. Bu ne? Bakayım. Bak hemen dinleyiciler fırça atmaya başlamış bile. Dedim ya oğlum, benim hayatım hakikaten söylüyorum. Yani ben doğduğumda galiba benim kulağıma Mehter Marşı okumuşlar. Çünkü hayatıma bakıyorum, iki ileri bir geri. Yok be patron, öyle değilsin. Yok be oğlum, hakikaten söylüyorum. Bak benim hayatım şuna benziyor. Hani birisine böyle bir yol sorarsın. Oo birader, çok yanlış gelmişsin sen ya derler ya. Ha işte o benim hayatım, öyle söylüyorum. Evet abi. Buyurun. Esnaf kardeşlerimizden de selamlar var. İşini hakkıyla yapan bütün güzel insanlara selam olsun. Bütün esnaflarımıza. Bizim mahallede bir dükkan vardı abi. 2 senedir hakikaten söylüyorum. 2 senedir ya. Tadilat nedeniyle zararına satışlar yazıyordu. O afiş 2 sene durdu. Tadilat nedeniyle. Dedim ne yapıyorsunuz ya? Çin setini mi restore ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? 2 sene neyin tadilatı abi? Selam olsun dostlar. Bu ne, dur bakayım. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Yoklama başlıyor muyuz? Başlayalım o zaman. Canım kardeşim. Mesaj yollayan bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Şöyle bir başlayalım. Manavgat'tan selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Uşak'tan selamımız var. Edirne burada. Nevşehir'e selam olsun. Balıkesir Bandırma burada. Çanakkale Biga'ya selam olsun. Buyurun Düzce yaz yoklamaya. Eyvallah. Yozgat'tan böyle bir fotoğrafımız var. Canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun. Londra abi buradayız. Kemik kadro burada. Yaz bizi yoklamaya. Kemik kadro zaten burada. Buyurun. Konce, Londra. Ay kurban olurum ya. Merhabalar çiçeğim. Esinim. Hollanda'ya selam olsun. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Arif abim. 2 haftadır gece vardiyasındaydım. Ondan katılamadım. Çandarlı'dan Yiğit kardeşim burada. Tüm kepçe operatörlerine selam olsun. Aleyküm selam canım kardeşim benim. Çandarlı'ya selam olsun. Buyurun. Biz de buradayız. Yaz yoklamaya Tokat. Eyvallah. Karaman'a selam olsun. Bolu'dan mıydı? Yavrum Bolu'dan böyle bir ses kaydımız vardı. Fakat dönüyor açılmıyor. Selam olsun. Mardin burada abi. Eyvallah. Zekicim çok çok teşekkür ederim. Mardin'imize selam olsun. Buyurun. Nazilli burada. Elbistan burada. Yalova burada. Ünye burada. İnegöl burada. Eskişehir'den selamlar abi. Canım kardeşim. Ertuğrul çok çok teşekkür ederim. Konya yaz yoklamaya. Eyvallah. Erzincan'dan selamlar abi. Samsun burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Silifke'ye aynı şekilde. Adıyaman'a aynı şekilde. Adana. Vallahi bir dünya mesaj var. Buyurun. Eray. Yoklamadayım. Kurban olduğum. Hoş geldin. Bornova'dan Serpil. Tabii ki tercihimiz Arif'i dinlemek. Çok çok teşekkür ederim. Nazırım hoş geldin. Bakalım. Hoş geldin kral. İnegöl'den. Mesut. Çok çok teşekkürler. Danimarka burada. Şükranımız burada. Abi bugün çok sevinçliyim. Dün kötüydüm ama bugün bomba gibiyim. Çünküsü kaynanayı memlekete gönderiyormuş da bu sebepten dolayı. Evet abi. Murat ben abim, seviliyorsun. Eyvallah kurban olduğum. Belli ki sen de kaynanayı çok seviyorsun. Tabii canım. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazanı atmalı. Yandım gelin dedikçe. Öyle miydi? Sallıyor muyum? Ordu, Samet selam olsun. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, vallahi bir dünya mesajımız var ya. Almanya Ömer'im, hoş geldin. Yaz yoklamaya eksik kalmayalım. Olur mu be canım ciğerim? Dur bakayım. İlk defa mesaj yolluyorum. Çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa mesajınızı okuyorum. Hakikaten söylüyorum. 5696. 5696 telefon numarasının son 4 rakamı kim olduğunu bilmiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Öyle mi? Kurban olduklarım. Şöyle bir şey yapalım. Birazdan bir tık daha böyle bir mesajlarınıza bakarız. Şimdilik çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra bu kardeşiniz yine radyonuzda.
1: Abi bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
2: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
3: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
4: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
5: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
4: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
5: İptal iptal abi, iptal iptal.
6: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim.

0: musun?
1: Arifciğim.
2: Arif başkan.
1: Arif kardeş.
2: Arif babam.
3: Arif abici.
4: Selam Arif bey.
5: Arif başkan.
6: Arif kardeş.
7: Arif.
8: Arif abi.
9: Merhaba abi.
10: Selam Arif kardeşim.
11: Selam Arif.
12: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyorum. Ameliyathanede dinliyorum. Hayırlı yayınlar.
13: Radyo Merhaba. Reklamlar.
14: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
15: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
16: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
17: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
18: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
19: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: yükseltin.
1: Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin.
0: Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: hanımlar baylar.
1: Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin sebep.
0: Arif Güven yayında.
1: Buyurun Tekirdağ Muratlı'dan kolay gelsin genç Türk. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Bir dünya selamlarımız var. Buyurun Abdullah ben abi eyvallah. Yavrum hep söylüyorum. Erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programı hakikaten. Yani yine asker ocağına çevirmişiz ya hakikaten. Herkes burada abi. Buyurun. Selam olsun abi. Ahmet ben. Nereden Ahmet? Kurban olduğum. Buyurun İstanbul'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Kim olduğunu görebiliyormuş. Evet. Ali'cim Allah razı olsun. Buyurun bir fotoğrafımız var. Nereden abi? Tekirdağ'dan selamlar patron. Seninle birlikteyiz. Kırklar Hediye selam olsun. Bütün selam yollayan dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bugün de dinlemek için bizi tercih eden... Siz tatlı insanlar vallahi söylüyorum ya çok güzelsiniz. Beni dinlemeyenlere ağza alınmayacak laflar söylemek istiyorum abi. Söyleyeyim abi ne olur duymuyorlar zaten. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor o mu abi? Buyurunuz canım kardeşim. Maalesef diye başlamak istiyorum ben çünkü bana göre değildir ama Türkiye dünyada en fazla televizyon izleyen abi ikinci ülke olmuşuz. Evet. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hanelerin %98'inde televizyon bulunan Türkiye'de televizyon izleme oranında Amerika'dan sonraki dünyada ikinci ülke haline gelmişiz abi. Tweet. Vallahi açık ve net ben hiç izlemiyorum. Net abi hani. Şöyle söyleyelim. Bak bu kadar televizyon izliyormuşuz madem dünyada ikinci haldeyiz. O yüzden de dünyadan bir haberiz açık ve net söyleyeyim. Evet abi. Bakarız. Nedir ne değildir. Ya bir de öyle haberler var ki bazen yan yana geliyorlar. Hakikaten söylüyorum çok enteresan oluyor. Bak şimdi bir haber var burada. Haber şu. NASA 8 yıl içerisinde abi ilk insan yerleşimini açmayı planlıyormuş Ay'da. Bak NASA 8 yıl içerisinde Ay'da ilk insan yerleşimini açmayı planlıyormuş. Şimdi böyle bir haber okuyorsun. Yan tarafında böyle bir haber de var. Damadın arkadaşı rektör olarak atandı diye. Diyorsun ne güzel ya. Bilimsel alanda bildiğin abi karşılıklı hamlelerle çok çetin bir mücadele veriyoruz belli ya. NASA 8 yıl içerisinde Ay'da ilk insan yerleşimini açmayı planlıyor. Evet bizdeki haberde şu damadın arkadaşı rektör olarak atandı. Yani... Bak diyorsun mücadele var. Bu nedir bakalım? Araba sahibi olmayan vatandaşa trafik cezası yazıldı. Canım kardeşim birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi bu. Adamın arabası yok ama trafik cezası geliyor. Olur böyle şeyler bizim memlekette. Malum bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Bak İSKİ'den bahsediyorum. İSKİ denizleri aşarak Manisalı abiye su faturası yollamıştı yani. Dolayısıyla şaşırmamak lazım. Bu nedir? Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü diye başka bir haberimiz var. Adana kurban olduğum. Adana'da bir garip olay. Nedir abi? Adana'da uyuşturucu saçılarına yönelik bir büro yapılan baskında. Birazdan peki birazdan bakacağız abi. Buyurun. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Dolandırıcıları evet dolandırdılar. Yani dolandırıcıları yakaladılar gibi bir haber beklerken abi dolandırıcılar bile dolandırılıyor. Yani hesap edin. Neredeymiş yavrum? Birazdan mı? Peki birazdan. Bahçeye daldı yumruğu yedi. Konya'da alkollü olduğu öne sürülen Serdar öğünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüsü bir evin bahçe duvarını yıkıp içeriye girdi. Serdar evin sahibiyle tartışması sonucu yavrum yumruğu da yemiş yani. Abinin kafa çok güzel. Çünkü yaptığı açıklamalar var. Birazdan okuyacağız. Bu ne bakalım? Elinde pompalı tüfekle Sultan Gazi'de bir markete giren hırsız beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Marketçiye para vermesi için tehdit eden hırsız para vermiyorum. Erkeksen vur beni deyince. Abi kaçmış silahla. Sevgili dinleyenler işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax gerekçesini biliyorsunuz. Bir bu kadar da zamanımız var.
2: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
3: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
2: Vay. Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
4: Arif Güven Showtime.

0: beraber radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Şöyle bir serinleyelim. Teşekkür ediyoruz bütün kleri kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haberler de yolluyorlar. Nedir bu bakalım? Durakta bekleyen kadına, sevgili dinleyenler, malumunuz küçük kardeşlerimizin de bizi dinlediğini varsaydığımız için bu hani erkekle alakalı organı parmak diyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla da evet abi, durakta bekleyen kadına parmağını gösteren kişi gözaltına alındıktan sonra yavrum serbest bırakılmış. Evet. Tevekkül ediyorsun. Anladığımız kadarıyla tam gösteremediği için herhalde, bilmiyorum ya. Geçelim, hakikaten söylüyorum, daral geliyor bana. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, şöyle bir bakalım. Bir dünya haber var, hangisiyle başlayalım yavrum? Şunu bir verelim abi. Buyurun. Şuna bir bakalım. Araba sahibi olmayan vatandaşa trafik cezası gelmiş. Canım kardeşim. Muhammed Ekber Akkağıt. Kardeşimizin ismi budur. Trafik cezası geliyor 25 yaşındaki kardeşimize ve diyor ki benim hiç arabam olmadı ki. Hiç arabası olmadığı halde trafik cezası geldiğini, şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Yaklaşık 7 ay önce trafik cezası kesildiğini, gecikme zammıyla cezanın yükseldiğini anlatan Akkağıt, E-Devlet sisteminde cezanın nerede ve nasıl kesildiğini de göremediğini söylüyor. Önce bir ödeyeceksin, ondan sonra hakkını arayacaksın. Dediğimiz gibi olur bizim memlekette böyle şeyler. Yavrum bak, İSKİ diyorum, İSKİ. İSKİ denizleri açtı, Manisa'daki bir abimize su faturası yolladı yani. Ya. Adana'ya gidelim. Adana'da bir garip olay. Nedir hikaye? Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik böyle bir büroya yapılan baskında 4 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken 28 yaşındaki Ömer K. yakalanmamak için pencerenin klimasının üzerine çıkıp saklandı. Polisler tarafından fark edilen uyuşturucu satıcısı yaklaşık 15 metrelik yükseklikten aşağı atlamaya da korkunca tekrar yukarıya da çıkamayınca orada bildiğin klimanın tepesinde kalmış abi. Dış ünitesinin tepesinde. İp merdivenlerle yukarıya çekilerek kurtarıldı. Bizim ahali ne yapmış? Bizim ahali malumunuz çekirdek çitliye çitliye bu anları izlemiş abi. Bayılırız, bayılırız. Birazdan mı? Birazdan da yavrum, memleketteki dolandırıcıları dolandırdılar haberi var. Evet abi, İzmir'den miydi? Dolandırıcıları dolandırdı. Çok çok da teşekkür ediyoruz. Selamlar geliyor. Kurban olduğum. Buyurun. Oo, Arif'im gelmiş. Hoş gelmiş. Kolay gelsin. Yalova'dan selamlar. 1436 Güley'im. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Nereden? Şandarlı'dan Ege, Can ve Kerem'den çok selamlar. Canlar ciğerler. Kurban olduğum. Benden de size aleyküm selam olsun o zaman. Sevgili dinleyenler, birazdan malum yine haberler olabiliyorsa daha sonrasında günün konusu zaten cepte. Günün konusu çok keyifli bir konu. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
2: Arif abim merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Güven diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
3: Arif Güven Showtime.

İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana gülüyorum, bilmiyorum.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın, adam.

0: şöyle bir kurban olurum. Buradayız burada. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden. Haberler, haberler, haberler. Bakalım, bakalım. Şu haberi bir verelim. Çünküsü sevgili dinleyenler. Memleketteki dolandırıcılar. Yavrum onlar da dolandırılmış yani. Evet abi. Nedir hikaye? Dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptılar. İzmir'de garson genç... Daha doğrusu garson gence 500 lira kaptırmış dolandırıcılar. Telefonla para istediklerini ve niyetlerini anlatan gence, genç de demiş ki ya şu anda param yok. Dolayısıyla bir eve taksiyle gidip oradaki paramı almam gerekiyor. Bana demiş acilen 500 lira yollarsanız ben de gider evdeki parayı alır sizin istediğiniz adrese bırakabilirim. Helal olsun kardeşim, hakikaten söylüyorum, yememiş yutmamış abi. Tele tokatçılar gence 500 lira yollamışlar mı yollamışlar. Sonrasında tekrar belli bir saatten sonra telefon açıyorlar. O da diyor ki hep siz mi dolandıracaksınız milleti? Bu sefer diyor ben sizi dolandırdım. Valla 500 TL'yi de almış yani. Bu kardeşi takip edin. Bu kardeş ilerleyen yıllarda valla siyasetçi olarak karşımıza çıkabilir. Helal olsun. Bu nedir? Şöyle bir bakalım, nereye gidiyoruz? Konya'dayız kurban olduğum. Bahçeye daldı, yumruğu yedi. Konya'da alkollü olduğu öne sürülen Serdar Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüsü maalesef bir evin bahçe duvarına yıkıyor ve içeriye giriyor. Serdar Ö evin sahibiyle tartışması sonucu aynı zamanda yavrum yumruğu da yiyor. Kaza 01:30 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Ahmet Hamdi Göğüs Caddesi üzerinde meydana geliyor. Serdar Ö, arkadaşı 27 yaşındaki Ayhan G ile birlikte iddiaya göre alkol aldıktan sonra arabanın plakasını vermişler. Geçelim. Velhasıl minibüste yola çıkıyorlar. Serdar Ö'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs 36 yaşındaki Bülent Aktaş'a ait evin bahçesinden içeriye giriyor. Duvarı da yıkıyor. Minibüs bahçeye girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Serdar Ö ve Ayhan G'yi minibüs içerisinden mahalle sakinleri çıkarttı. Ambulansa binip tedavi olmayı kabul etmeyen, artık ne kadar alkollü olduğunu hesap edeyim. Tabii canım. Malum Meret şişede durduğu gibi durmuyor abi. Ben neler gördüm neler abi. Vallahi söylüyorum ya. İçmesini bilmeyen adamlarla. Abi içtikten sonra kirpiklerimi göremiyorum diye ağlayan vardı ya. Bak bu arkadaş da tedaviyi reddetmiş. Kabul etmeyen Serdar Ö polise direndi. Sürücü gazetecilerin kaza nasıl olduğu sorusuna abi demiş ki ne kazası ya? Ne kazası diye cevap verdi. Bahçe duvarı yıkılan ev sahibiyle tartışan Serdar Ö bu sırada yumruklandı. Araya giren polisler sürücüyü olay yerinden uzaklaştırıp direnmesine rağmen ambulansa bildirmişler. Yavrum hakikaten şöyle bir yani şu alkol hani olduğu zaman iyi ama ayılınca kötü yavrum. Ben hep söylüyorum abi. Bak alkollüyken gerçekten şimdi normal zamanda elime böyle ufacık böyle bir kıymık batsa of çok acıdı falan derim. Alkollüyken sallıyorum arabayla giderken ağaca çarpsam ön camdan fırlasam hakikaten söylüyorum ağaca yapışsam kalkar evime hiçbir şey yokmuş gibi giderim abi. Ama normal zamanda elime kıymık batsa çok acıyor derim. Tabii canım ödüm kopuyor valla. Bir sabah bir kalkacağım diyeceğim ana benim gözlüğüm yok ya. Oy oy. Sadece bizde olup bitenler değil. Canım kardeşim. Dünyada ne oluyor ne bitiyor. Onlara da bakacağız. Neredeydi bu haber? Şeyde miydi? Dur bakayım. Etiyopya'da. Evet abi. Enteresan bir haber var. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi. Aynı zamanda biliyorsunuz ki birazdan canım kardeşim günün konusu da geliyor.
1: Selam Arif Baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizin. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
2: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven'le bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
3: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunun farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
4: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
5: Arif Güven Showtime.

radyonuzun uzun sesini ses. Olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Gerekçe Arif Güven Showtime. Yayın. Yine Tarzan gibi bağıra bağıra konuşuyoruz abi. Bu nedir bakalım? Sevgili dinleyenler, elinde pompalı tüfekle Sultan Gazi'de bir markete giren hırsız beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Marketçiye para vermesi için tehdit eden hırsız, para vermiyorum, erkeksen vur beni, babanın oğluysan sıkarsın cevabını alınca şaşkına döndü. Marketçi daha baba çıkmış. Demiş ki para vermiyorum, erkeksen demiş vur, babanın oğluysan sıkarsın. Cevabını alınca şaşkına döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsız çareyi kaçmakta buldu. Görüntülerde var, hakikaten söylüyorum. Görüntülerde babacığım, yani gözü kara olmanın video olmuş halini izliyorsunuz. Marketçi de yavrum hakikaten ya, o da çok böyle cesurmuş ya. Arkadaş vuracaksan vur, para vermiyorum. Adamı niye gaza getiriyorsun hani? Erkeksen vurursun, delikanlıysan vurursun, babanın oğluysan vurursun. Adamın vurmayacağı varsa da normalde vurması lazım ama vurmamış yani. İyi olmuş. Tatlıya bağlanmış olay. Bu nedir bakalım? Dolandırıcılar birbirlerini dolandırmaya kalkışınca polis hepsini yakaladı. Çiçem havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz. Hakikaten enteresan bir haber. Dolandırıcılar birbirlerini dolandırmaya kalkınca polis hepsini yakaladı. Ankara'da oturan bir kadına kendilerini polis olarak tanıtıp ki hala bu numara yeniliyor, yutuluyor, hayretler içerisindeyiz. Velhasıl kendilerini polis olarak tanıtıp 1 kiloya yakın ziynet eşyasını alan YK ile İG altınların yarısını saklayıp kalanını 5 suç ortağıyla paylaştı. Kadını yeniden arayan 5 kişi kendisine eksik altın verildiklerini getirdiklerini fark edince YK ile İG'yi kaçırıp ailelerinden... Oh, bir dakika ya, ortalık iyice karıştı. Dur. Şimdi bunlar, dur bakayım. Bunlar 7 kişilik bir ekip abi. Diyorlar ki 2 kişiye, git diyorlar, bu şu kadından şu kadar parayı al. Kadını kafaladık. Velhasıl kadın da abi 1 kiloya yakın ziynet eşyasını veriyor. Fakat bu 2 kişi, giden 2 kişi diyor ki ya biz bunun bir kısmını alalım, geri kalan kısmını diyor diğer 5 kişiyle birlikte paylaşırız yine. Kadını yeniden arayan 5 kişi kendilerine eksik altın getirildiğini fark edince bu sefer de bu yolladıkları 2 arkadaşını bunları kaçırıyorlar ve onların ailelerinden 200 bin lira fidye istiyorlar. Ne güzelmiş ya. Seri numaraları alınarak yolda tabelanın altına bırakılan parayı almak isteyen 5 kişiyle onların kaçırdığı 2 kişi polis tarafından saklandıkları yerde yakalandı. Helal olsun emniyet mensubu arkadaşlarımıza. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan YK ile İG Ankara'da oturan ve ismi açıklanmayan bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtıp bir soruşturmada adının geçtiğini, yardım için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kadın şüphelilerin verdiği adrese 1 kilograma yakın altını bıraktı. Ablacım yuh ya. Şüpheliler kadının bıraktığı altınları alıp Şanlıurfa'ya geri döndü. Bu iki kişiden bahsediyoruz. Altınların yarısını saklayan YK ile İG arkadaşlarını kazıklamaya çalışmışlar abi. Velhasıl birlikte hareket ettikleri F, U, S,

0: öyle bir şey yapalım. Biraz böyle bir gündemden uzaklaşalım. Çiçeğim şimdi ön yargılı olduğunuz demeyeyim de soruyu şöyle söyleyeyim. Günün konusu şu olsun. Ya evet hani zorla tattım ya da ne bileyim merak ettim tattım ama tattığıma pişman oldum dediğiniz. Babacım ne var hani yiyecek olarak neden hani ya zorla tattım yedim ama yok abi. Hani tattığına pişman olduğun ne var abi? Olsun günün sorusu. Vallahi mecburen tattım, yemek zorunda kaldım ama keşke tatmasaydım. Berbat bir tadı var dediniz. Neyi beğenmiyorsunuz? Daha önce bir başka bir konu yapmıştık. Daha önce şuydu hani ön yargılı olduğunuz ama daha sonrasında yedikten sonra ya güzelmiş aslında bu dediğiniz ne vardı? Şimdi bunun tam tersi olsun. Ya tattığıma bin pişman oldum dediğiniz babacım ne var? 0530-071-43-55 Manibunusu Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Sevgili dinleyenler hep söylüyoruz, hep anlatıyoruz. Diyoruz ki olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan gelsin mesajlar. Instagram'dan yolladıklarınızı, Twitter'dan yolladıklarınızı zaten çok çok sonra görüyoruz. Onlar da bir işe yaramıyor. Dolayısıyla WhatsApp 0530-071-43-55 Tattığına, yediğine pişman olduğun ne var abiciğim? Ne yapıyoruz? Kurban oluyorsun. Öyle mi? Şimdi verilmesi gereken minicik bir mola var. Geri döndüğümüzde muhtemelen zaten sizden gelen mesajlarla döneceğiz. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
2: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım. Çok trafik var. İzmir'den Tezgah'a yolluyorum. Ben Selin.
1: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
3: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.

0: Arif Güven. Sen bir çılgınsın dostum.
1: Arif Güven, bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman öleceğimi...
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif.
5: Arif Güven. Selamlar.
6: Selam Arif.
4: Arif Güven.
7: Selam Arif Güven.
8: Arif Güven.
9: Selamlar Arif.
5: Arif Güven.
10: Merhaba Arif.
4: Arif abi selam.
11: Selam Arif.
12: Selam Arif.
13: Selam Arif abi.
14: Selam Arif.
15: Selam Arif.
16: Arif abi.
17: Arif abi.

0: birazcık daha fazla yükselttiğin sebep hala buradayız abi.
1: Arif gibi yayında.
0: Ve biliyorsunuz artık böyle bir programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Klavye kahraman arkadaşlarımıza elbette günün konusunu verdik. Canım kardeşim. Ya yedim ama yemez olaydım. Tattım ama tatmaz olaydım dediğiniz nelerden bahsedelim abi? Ne var diye sorduk. Buyurun bak. Dalak gelmiş dalak. Abi kanlı kanlıydı. Evet ya, o dalağın kanı çok fazla oluyor. Ben de hiç sevmiyorum. Yeşil çay. Sanki diyor ot gibi bir şey. Gerçi tat versin diye artık aroma da katıyorlar ama ben hiç sevmedim demiş. Yeşil çay. Buyurun. Keçi boynuzu gelmiş. Evet abi, keçi boynuzu. Ne alta yarıyor? Mutlaka yaradığı bir şey vardır ama ne bileyim abi, katır katır. Çok affedersiniz. Bak demiş ki keçi boynuzu abi. Senin tabirinde yayla ne atılır ok. Ok yeseydim daha iyiydi diyor. Taze kişniş abi. Çok affedersiniz. Sanki diyor ki osuruk böceği çiğnemiş gibi oldu. Ağzım yamuldu. Söverken de tövbe yarabbim ya. Tattım ama tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Ayva ve kabak tatlısı gelmiş. Ayva ve kabak tatlısı güzel olur ya. Ömer'im yollamış. Bakayım bakayım bakayım. Bir Meksika restoranında timsah eti tattım. Keşke yemeseydim. Çok berbat bir şey. Gerçekten mi ya? Ömer'im timsah eti hakikaten yedin mi ya? Oğlum timsah eti yeniliyor mu ya? Ha? Bilmiyorum, ilk defa duydum. Vallahi söylüyorum. Merhabalar. Pastırma abi, yiyenlere saygım sonsuz ama diyor üste para verseler yok ben yemem. Pastırma güzel olur ya. Ben de çok ön yargılıydım. Yıllarca yemedim ama sonrasında hakikaten hoşuma gitti yani. Tattım tatmaz olaydım. Buyurun, viski gelmiş. Serpilim yollamış. Bu ne? Dur bakayım. Karpuzlu nargile abi. Ona verdiğim parayı çöpe attım diyor. Çöpe atsaydım daha çok sevinirdim demiş ya. Karpuzlu nargile. Ben hiç nargile içemiyorum ya. Vallahi söylüyorum. Beceremiyorum yani. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Wasabi gelmiş. Acısının etkisi saman alevine benzerdi. Vurup geçerdi. Tadı tuzu abi, çok tuzsuz diyor. Bu ne bakalım? Tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var dedim. Mazot demiş ya. Oğlum mazotu tattın mı hakikaten yani? Zeytin dereotlu wasabi. Tattım tatmaz olaydım. Buyurun, bamya gelmiş. İğrenç diyor. Abi herkes her şeyi sevmiyor işte. Acı badem abi. Kim yiyor bunu çok merak ediyorum. Acı badem. Yedik mi oğlum? Yemedik galiba bizler. Belki yemişizdir, bilmiyorum. Acı badem. Tattım tatmaz olaydım. Dediğiniz ne var? Bakalım şöyle bir. Kerebiç tatlısı. İlk defa duyuyorum. Tatlılarla çok alakam yoktur. Kerebiç tatlısı. Tattım tatmaz olaydım. Patlamış mısırlı limonata mı? İlk defa duyuyorum. Patlamış mısırlı limonata. Tattım tatmaz olaydım. Yavrum, vallahi bir şey söyleyeceğim. Daha hani günün konusunun ilk bölümünü yapıyoruz ama mesajlar doldu. Dolayısıyla sold out diyelim artık yani. Yollamayınız. Beyran abi, beyran. Normalde de sevmem acıyı ama arkadaşlar ben böyle baharatlı çorba görmedim. Burnum aktı resmen diyor ya. Canım kardeşim, beyran. Beyran çorbası. Tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var diye sordum. Mutluluk abi demiş ya. Yanık süt dondurması. Tattım tatmaz olaydım. Ne gerek var böyle bir şeye diyor. Hiç yemedim, o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim yani. Bozuk yumurta abi, hayatım boyunca bir daha asla yumurta yemeyeceğim. Her hatırladığımda tadı tekrar aklıma geliyor. Öğürüyorum. Oğlum bozuk yumurtayı niye yedin zaten yani? Kokoreç ve arnavut ciğeri hariç bütün sakatatlar demiş. Özellikle şırdan, tattım tatmaz olaydım. Ben hiç yemedim ama çok böyle yani yiyen arkadaşlar da güzel olduğunu söylüyorlar. Görünüşü biraz evet sıkıntı mı? Evet doğru söylüyorsun. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Babaannemin saksıda yetiştirdiği arnavut biberi. Küçük, sevimli, kıpkırmızı bir şey. Her öğle ve akşam yemeklerinde kopartıp sofrada çatır çatır yiyordu ev ahalisi. Ben de etrafta kimse yokken bir tane koparıp yarısını ısırdım. 7 yaşında çok meraklı olmak iyi değilmiş diyor. O zamanlar 7 yaşındaydım. Tattım tatmaz olaydım. Çok böyle hakikaten yani benim yemediğim, bilmediğim. Bak ne diyor? Konjak unundan yapılmış spagetti. Hiç bilmiyorum. Hakikaten söylüyorum. O yüzden de bir şey diyemeyeceğim yani. yedim yemez olaydım. Bakalım havyar gelmiş. Boza. Günün konusu bariz belli sevgili dinleyenler. Abi yedim ama keşke yemeseydim. Tattım ama keşke tatmasaydım dediğiniz acep ne var, bunlardan bahsediyoruz. 0530 gerçi vermeyelim numarayı çünkü elimizde az önce de söylediğim gibi bir hayli fazla mesajımız var abi.
2: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
3: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
4: Arif Güven,
2: Arif abi seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini artık nereye kadarsa bilmiyorum yani. Yükseltin.
2: Arif Güven
1: Çiçeğim. Ayında. Buyurunuz. Abi çok enteresan şeyler yemişsiniz ya. Abi yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Çin lokantasında sarımsak soslu kurbağa bacağı yedim yemez olaydım. Belçika'dan Nevzat'ım yollamış. Nevzat hakikaten söylüyorum ya. Yani bildiğin sarımsak soslu kurbağa bacağı yedin mi gerçekten ya? Okurken midem kalktı yemin ediyorum ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bici bici Adana'da yedim. Keşke yemeseydim. Bir tarafı tatlı ama diğer tarafı berbat bir nişasta. Hiç tavsiye etmem. Ben yemedim, dolayısıyla da bilemeyeceğim. Abi zorla yemiştim. Midye hiç benlik değilmiş. Ben bayılırım midyeye ya. Vallahi çok güzel oluyor. Yedim yemez olaydım dediğiniz acep ne var diye sorduk. Buyur bak, çiçeğim yollamış. Dost kazı yedim abi, yemez olaydım. Güzelmiş abi valla. Bu ne, dur bakalım. Bal kabağı dondurması. Yemeyin, yedirmeyin. Bal kabağı dondurması ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum. Panelenmiş yengeç yemiştim, yemez olaydım abi. Ben severim abi. Pırasa gelmiş. Bu ne, dur bakalım. Ha. Tadıldığına pişman olduğunuz, hani tatmasaydım keşke dediğiniz ne var diye sordum. Aşk diyor, aşk abi. Tadı hala damağımda ama öyle bir tat ki hem tiksindiren hem de iştahlandıran. Evet. Ciğer abi, ciğer. Arkadaşlarım her seferinde iyi yapılan bir yerde yesen ciğeri seveceğimi iddia ediyorlardı. Birkaç kez süper olmuş diye verdikleri bir parça ciğeri ağzıma atmamla çıkartmam bir oldu. Ben severim abi. Ben de hakikaten yani kim ne, ben sürekli bak ben severim abi, ben severim abi diyorum. Ciddi ciddi ben pis boğazın tekiymişim ya. Kabak tatlısı, her şeyin de tatlısı yapılmasın diyor ya. Karnabahar kızartması. Annem yemeğini sevmiyorsun tamam da bari kızartmasını dene demişti. Denedim, demez olaydım. Eyvallah. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Buyur. Deve sidiği gelmiş ya. Sünnettir diye içtik, içmez olaydık. Yok canım, daha neler ya. Deve sidiği nedir Allah aşkına ya. Kereviz abi, kokusu bayıltıyor beni. Tadı öldürüyor. Bir kere tattım tatmaz olaydım. Sevgili dinleyenler, artık hakikaten söylüyorum. Mesaj yollamayın. Elimde bir hayli fazla mesaj var. İstirit ya abi. Yedim yemez olaydım. Bursa kestane şekeri miydi, tatlısı mıydı, neydi? Ondan yemiştim, yemez olaydım. Abi çok güzeldir ya kestane şekeri. Tatlısı artık neyse. Buyurun. İşte... Ahtapot gelmiş ya. Hayatımda bu kadar kötü çok az şey yedim diyor. Ahtapot çok güzel olur ya. Kurban olurum. Yapmayınız. Hollanda'da tatlı turşu ile soğanla sunulan çiğ balık. Haring diye bir şeymiş. Ben bilmiyorum. İlk defa duyuyorum. Haring. Yedim yemez olaydım abi.

0: Valla yöresel yemekler geliyor anladığım kadarıyla. Bu nedir abi? Eşkişkin. Eşkişkin. Şaka yapmıyorum. Arkadaşlarımdan birisi bulmuş bir yerden. Aklıma... Bu abi bir şey söyleyeyim. Sakıncalı bir şey okumuyorum değil mi ben şu anda? Bilmiyorum bak hakikaten söylüyorum. Ha? Ne demekmiş bu ya? Yaz bakayım abicim bir. Gençlik bildiğimiz şeyleri yollayın ya. Yaz bakayım. Çok merak ettim abi. Evet bu şeymiş ya. Kuzu kulağı familyasından böyle bir bitki türüymüş. Bilmiyorum ilk defa duydum. Yedim yemez olaydım abi diyor. Eyvallah canım kardeşim. Dedim yanlış bir şey mi okuyorum? Pişmaniye abi yedim yemez olaydım. Bildiğin diyor pişman oldum. İyidir abi ya. Gerçi tel tel o hani biraz sıkıntı olabiliyor. Evet maalesef. Mevlana şekeri. Yedim yemez olaydım. Allah Allah. Taşlaşmış kireç gibi bir şeydi abi. Hakikaten öyleydi zaten. Taşlaşmış kireç gibi bir şeydir yani. Şalgam içtim içmez olaydım. Ben rengine bakarak tatlı bir şey bekliyordum. Turşu suyu çıkmasıyla diyor. Tükürmem bile oldu. Abi hiç duymadın mı daha önce şalgamı hani? Nasıl bir şey olduğuna dair bir fikrin yok muydu ya? Oy oy. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bu ne bakalım? Aşk abi aşk. Tattım tatmaz olaydım. Türüf mantarı yağı. Şimdi türüf mantarını biliyoruz. Bir de bunun yağı mı var abi? Çok pahalı olduğunu biliyorum. Tattım tatmaz olaydım. Benzin gibi kokuyor abi demiş ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bakalım kaplıca suyu. Bir keresinde pet şişede su vardı. Normal su sanıp içtim. Sanırım kusmuştum diyor. Abi şaka gibi ya. Hani bu işte hani dedim ki memlekette canım kardeşim civcivden korkan insanlar var dedim ya. Civcivden korkan insanlar var. Şimdi bak yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım da alakalı. Yaprak sarması gelmiş ya. Nasıl ya? Yaprak sarması ve baklava sizi tattığım güne lanet olsun diyor ya. Allah Allah. Yedim yemez olaydım. Sushi abi ilk lokma güzeldi. İkincisinde kustum. Allah affetsin demiş ya. Dost kazı abi yedim yemez olaydım. Eyvallah canım kardeşim. Valla dediğimiz gibi daha bir dünya mesajımız var. Olabiliyorsa gençlik kurban olduklarım sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Selamünaleyküm Arif, kolay gelsin. Nazilli'den taksi durağından selamlar. Dinlemedeyiz kardeşim.
1: Selam Arif, ben Karaman'dan servis şoförü Mustafa. Öğrencilerle seni takipteyiz. Saygılar. Saygılar.
2: Erzincan kent iş ulaşım senin Arif ben.
3: Radyonu dinliyorum, valla 10 numarası seviyorsun. Fakat şımarma dostum, seni seviyoruz. Harikasın, devam.

0: Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif.
9: Selam Arif.
10: Arif.
11: Selam Arif.
12: Selam Arif.
13: Selam Arif.
14: Selam Arif.
13: Uzun zamandır ben seni takip ediyorum İstanbul'dan. Sessiz bir dinleyicinim. Yıllardır kafamda böyle bir Arif Güven profili oluşmuştu. Böyle yakışıklı, genç, dinamik biri. Hiç görmemiştim seni. Dediğim gibi kafamda güzel bir profil kurmuştum. Kendime böyle kendi hayallerimde yaşıyordum uzun zamandır. Ta ki resmini görene kadar.
14: Ta ki resmini görene kadar.
13: Resmini gördükten sonra kafamdaki her şey yıkıldı. Neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Böyle bambaşka biri düşünmüştüm seni.
5: Arif Güven Show'da.
13: Niye de böyle bir şey düşündüm onu da bilmiyorum ama. Yanılttın bizi Arif.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep buradayız.
2: Arif Güven yayında.
1: Günün konusu dostlarımıza verildi. Dediğimiz gibi artık mesaj yollamayınız. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Az önce gelmişti. Herring balığı diye bir şey bak. Nevzat'ım hemen yollamış. Herring balığı bu. Arif'im, Hollanda ve Belçika'da çok popülerdir. Çiğ olarak yeniliyor. Gerçekten çok pis bir tadı var. İğrenç. İğrenç. Ben yiyemem herhalde ya baba. Çiğ balık nedir Allah aşkına ya? Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz ne var? Buyurun, kilorak gelmiş ya. Kilorak bir hafta yemek yemedim üstüne diyor. Herhalde yanlışlıkla içmişsinizdir muhtemelen. Selamlar, Aygül Hanım gelmiş. Diş randevusu vardı, anca yetiştim. Hoş geldiniz. Şalgam sevenlere helal olsun. Ben bir daha hayatta diyor, hayatta. Vay be, güzeldir şalgam ya. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Dost kazığı gelmiş. Kelime oyunu yapmayınız yavrum. Neden bahsettiğimizi zaten biliyorsunuzdur. Çin biberi abi, yedim yemez olaydım diyor. Bak her yerden hakikaten söylüyorum ya, her yerden acayip böyle kültürlerden yemekler geliyor. Abi Vanlıların balık turşusu gibi bir yiyeceği vardı. Kışlık diyor, inci kefalinden yapılıyor ve balığın içi temizlenmiyor. Allah'ım evlerden ırak demiş ya. Kımız içtim. Atalarıma sitem ettim diyor. Kımız biz içtik mi abi? Kımız hiç içmedik herhalde. Kımız içtim, atalarıma sitem ettim. Bilmiyorum. Soya sosu. Aa ben çok severim ya. Yapay tatlandırıcı maden suları abi, içtim içmez olaydım. Bilemiyorum çiçeğim. Yedim yemez olaydım, içtim içmez olaydım. Bakalım. Bütün şerbetli tatlılar benim için baklava da diyor en berbatı. Aa baklava güzeldir ya. Benim için net ciğerdir. Her seferinde uslanmadan tadına bakıyorum. Belki yerim severim diye, ama yo olmuyor. Şırdan abi. İlk denediğimde şırdanı fena değil demiştim. Sonraki denememde ben bunu nasıl yedim lan diye kendi kendime kızdım. Yedim yemez olaydım dediğim tarhana cipsi gelmiş. Bu bildiğin herhalde paketlerde satılan cipsten bahsediyor. Tarhana cipsi. Bilmiyorum yavrum. Sushi çok fazla geliyor. Diyor ki bak, kusmadan yutmak büyük başarı olmuştu benim için. Ben yemem abi öyle şeyler. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım. Bakayım. Marzipan. Allah Allah, ilk defa duyuyorum. Ha bu şey mi, çikolata mı? Tamam, eklemiş, fotoğrafı da eklemiş. Herhalde bir çikolatadır abi. Solucan yedim abi, yemez olaydım. Yavrum solucanı niye yiyorsun ya? Kurutulmuş atıştırmalık şeklinde Taylandlı bir arkadaşım vermişti. Tattım tatmaz olaydım. Yeme oğlum sen de her şeyi ya. Kabak çiçeği dolması. Aa. Kabak çiçeği dolması hakikaten ya, bu ya yenmez mi ya? 10 numara 5 yıldızdır canım kardeşim. Beyin çorbası, içtim içmez olaydım. Geyik eti yiyen varmış bak ya. Timsah eti. Kim yemişti timsah etini bizden? Ömer mi yemişti? Ömer yemişti galiba. Yok şey yemişti ya. Timsah etini kim yemişti ya? Höşmerim. Yedim yemez olsaydım. Höşmerim. Tatlıydı değil mi bu? Abi mantara çok kere şans verdim ama her seferinde midemi bulandırmayı başardı diyor. Midye zaten tadına bakmamla çıkartmam bir oldu. Allah Allah. Abi benim bütün sevmediğim, daha doğrusu sizin bütün sevmedikleriniz benim en sevdiğim şeyler ya. İranlı bir tanıdık soğan diye bir tatlı kurabiye vermişti. Safran, sadece safranlı ve safran şekerli. Tereyağlı bir kurabiye. Bilmiyorum, kendi damak zevkimize göre değildi. Rezaletti demiş ya. Rezalet. Vallahi hiç benim bilmediğim yiyecekler de yolluyorsunuz abi. Bu ne? Vegemite. İlk yediğimde sonraları tavsiye üzerine tam kızarmış tost ekmeğini tereyağı sürdükten sonra çay kaşığının yarısı kadar miktarda. Vegemite ilk defa duyuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum vallahi. Bak ne güzel. Yedim yemez olaydım. Sushi abi, kendime gelebilmek için daha sonrasında zurna dürüm yemiştim. Bursa'da yeme gafletinde bulunduğum bici bici tatlısı. Benim için berbattı abi. Bilmiyoruz işte, herkesin keyfi abi. Bilmiyoruz yani. Velhasıl sevgili dinleyenler, burada şimdi ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Abi yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne varsa hala mesajlarınız var. Sakın yollamayın çünkü elimizdekiler bir hayli fazla.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Buyurun son parti, şöyle bir bakalım. Bir dünya mesajımız kaldı, çok özür diliyorum. Günün konusu, baba yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediğiniz acep ne var? Arif abi, toz kazığı yedim, hiç memnun olmadım. Evet abiciğim, canım kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun. Bakalım, toparlayalım şöyle bir. Benim bilmediğim yiyecekler geliyor abi, hakikaten üzülüyorum. Özellikle yurt dışında yaşayan dostlarımız. Buyurun işkembe çorbası abi, yedim yemez olaydım. Kokusu bile irletti diyor, eyvallah. Caman berk peyniri. Ciğer ve aynı zamanda domuz. Yedim yemez olaydım. Caman berk peyniri kadar iğrenç bir koku başka bir yerde duymadım. 6 sene giyinip hiç yıkanmamış ayak kokusundan farksız diyor ya. Valla bilmediğim için bilmiyorum. Caman berk peyniri ilk defa duyuyorum. Şırdan, otlu peynir, ahtapot. Yedim yemez olaydım. Valla ağız mıdır ağız mıdır bilemem ama ağız sütü deniliyor herhalde. Yeni doğum yapmış ineğin sütü. Normalde hiç yemek seçmem, içecek de dahil, ama diyor bu süt çok kötüydü. Bilmiyorum, hiç içmedim. Yavrum siz hakikaten ne yiyorsunuz ya? Kızarmış tarantula diye bir şey geldi abi. Kafayı alıyorsunuz muhtemelen beni ya. Aklıma geldikçe dilim kamaşır, midem kalkar. Hakikaten yedin mi ya kızarmış tarantula? Vallahi millet niye yiyor ya? Allah Allah. Kişniş abi, o ne berbat bir şeydir. Yedim mi ben kişniş? Sanmıyorum, bilmiyorum. Benim için kesinlikle wasabi, ama şu Türkiye'de satılanlardan değil. Arkadaşım Japonya'dan getirmişti. Böyle bir şey olamaz. Tek ne? Evet, bir sonu küfüre bağlamış. Baya bir canı yanmış demek ki. Bamya, bamya. Bamyayı sevmiyormuş demek ki. Bozuk fındık abi, ağza atıldığı andan itibaren 6-8 saat boyunca ağzının tadının... Evet ya, bozuk fındık ağzında kalıyor leş gibi böyle. Doğru. Abi ya siz hakikaten söylüyorum, sevgili dinleyenler, çok enteresan şeyler yiyor musunuz ya? Bak, kurutulmuş at eti geldi abi. Kurutulmuş at eti. Balkanların meşhur lezzeti, kurutulmuş ürünlerden birisi. Neden meşhur, niye meşhur anlamak zor. Dana ve kuzuyu anlıyorum. Bazı yiyecekler müthiş lezzet katılıyor. Fakat diyor kurutulmuş at eti tam bir işkence. Bunu zevkle yiyenler var ve aslında statü göstergesi. Şu anda bile o koku burnuma geldi yazarken demiş ya. At eti, daha doğrusu kurutulmuş at eti ilk defa duyuyorum. Söğüş abi. Ya söğüş de çok güzel olur be, kurban oldum ya. Aa bak, meyan kökü şerbeti. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Meyan kökünün mü şerbeti mi oluyor abi? Daha önce yazıldı mı bilmiyorum ama berbat bir şeydi abi. Yedim yemez olaydım, tattım tatmaz olaydım dediklerinden ne var? Aslan sütü diyelim sana. Aslan sütü başta olmak üzere anason olan her şeyin abi kokusuna dayanamıyorum diyor. Eyvallah yavrum. Deniz kestanesi yemiştim. Sonradan fark ettim. Hiç gereği yokmuş. Hiç gereği yokmuş demek. Allah'ım yaratmış nimet falan ama diyor. Norveç peyniri. Aa. Eskiden cam kenarlarına sürülen kahverengi macun gibi bir tadı vardı. Tadı da görünüşü de ayrıca her türlü alkol acı mide bulamıyor. Yemedim bilmiyorum. Norveç peyniri. İlginç. Toparlıyoruz ama birçok, hakikaten söyleyeyim yani, çok fazla mesaj var ya. Trabzon hurması cennet hurması, olmamışı böyle buruk bir tat dilinin ucunu uyuşturuyor abi. Yemedim bilmiyorum. Kesinlikle benim için yemem dediğim bir daha zencefildir abi. Eyvallah. Bak salyangoz gelmiş ya. Demek ki salyangoz yemeye niyetlenmiş olan dostlarımız var içimizde. Bilmiyorum, ben yedim mi? Aa, ben de yedim ya. Vallahi ben de yedim ya, doğru. Sonrasında ağızda iğrenç bir koku bırakıyor. Arabaşı bir kere tattım, bir daha ağzıma sürmem. Arabaşı ne gençlik? Turşu kavurması. Tamam diyor, kurmuşsun turşuyu, yemeğin yanında yesene, ne diye yemek yapıyorsun? Turşudan yemek mi olur? Turşu kavurması. Vallahi çok enteresan şeyler var ya gençlik. Hiç benim bilmediğim şeyler yani abi. Çiçeğim dur bakalım. Çiçeğim yoldayım, katılamadım ancak fırsat bulabildim. 18 senedir yememek için direndiğim Hollanda'ya özgü bol soğanlı çiğ balığı haring. Yemez olsaydım. Evet o geldi, az önce geldi. Dur bakayım. Mutlaka oku. Meyan kökü şerbeti dedikleri Adana tarafında aşlama diye bilinir. Soğuk içilir ve tek seferde içilirse tadı çok iyidir. Şimdi bilen dostlarımız bak ne güzel. Abim teşekkür ederim bu arada bilgi için. Ben bilmediğim için öyle sessiz kalıyorum yani. Ama şimdi hani sana güzel gelmiş olabilir. Başkasına güzel gelmez vesaire vesaire durumlar vardır. Gençlik, bu konuyu toparlamamız gerekiyor diyorum. Hala mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Birazdan belki bir tık bakarız. Çünkü malum biliyorsunuz ki F5 yazıyor, yazıyor gelecek.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
2: Merhaba Arif abi, ben Rıdvan Kartal'dan. Ya abi konuyla hiç alakası yok ama sunucu senin ismini söylerken bir an sanki kendimi sirkteymişim gibi hissediyorum ya. Hani sen çıkacaksın, ipin üstünden yürüyeceksin. Hani ateş yanan çember var ya, onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın gibime geliyor ya.

0: Saygılar Gebze'den.
1: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
2: Arif Güven, Showtime. Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
4: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
5: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
6: Selam Arif, ben İnegöl'den Eray, Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağa demiştim kendi kendime.
1: Arif Güven.
7: Arif abi, ya bir gün emekli olup gidersen?

0: beni kışkırtıyorsun.
1: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
2: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapalım. Yazıyor. Bu arada bütün mesajlar için gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Radyocu geldi hanım. Radyocu gidiyor gençlik, öyle söyleyeyim. Bir de şey diyorlar ya. Ne iş yapıyorsun diyorlar. Diyorum ki radyocuyum. Sonra diyorlar ki hobi olarak mı? Diyorum ya Allah aşkına canım kardeşim. Yani söyler misiniz bu dünyada hangi hobi bu kadar para kazandırıyor yani? Bu şey gibi değil mi ya? Düşün abi. Ali Ağol'una gidiyorsun, diyorsun ki ne iş yapıyorsun? İnşaat sektörü. Diyorsun hobi olarak mı yani? Benim mesajımı okumadın abi. Yavrum okunmamış bir dünya mesajımız var. Mümkün olduğu kadar okumaya çalıştık ama malum ne diyeyim yani. Abi yayındayken sana ulaşamıyoruz. Yavrum çalışıyorum, bu sebepten dolayı olabilir mi? Çalışıyorum abi. Ya seni geçtim şu saat itibariyle bak canım kardeşim arasa, öz kardeşim arasa o bile ulaşamaz bana. Yayındayım. Dolayısıyla meşgulüm. Ne yapayım, meşgul olduğumu anlamanız için sürekli dit dit dit dit dit ses çıkartayım. Evet abi. Velhasıl buradayız yazın. Program sonrasında da zaten gelen mesajlara bakıyorum, okuyorum. Mümkün olduğu kadar geri dönüşte yapıyoruz. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Buyurun, boş senede imza attırttılar. Ankara'da bir eğlence mekanında bir bardak kolaya 30.000 TL isteyip bir de üstüne dayak atmışlar ya. Yavrum bu ne, bir bardak Ankara diyor. Oo, Ankara sen kesin pavyondur o zaman abi. Evet abi. Ankara'da bir kişi arkadaşlarının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında içtiği bir bardak kola için gelen 30.000 TL'lik hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve arkadaşları tarafından darp edilerek zorla boş senede imza attırıldı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan iş yeri sahibi ve eğlence mekanına 3 çalışanlarla tutuklamışlar. İyi olmuş abi. Bu Ankara diyor abi, pavyondur kesin ya. Bir bardak kolaya 30.000 TL, bu nedir ya? İnternet bankacılığı şifresi istendi. Geçelim ara başlıkları bakalım. Sopalarla dövdüler. Burası keyifli olabilir. Dur bakayım. i.k şifreyi vermeyince çalışanlar tarafından sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şifreyi alamayan saldırganlar elektrik vermekle tehdit edince aha i.k şifreyi vermeyi kabul ederek iş yeri sahibi Pala lakaplı İsmail Kağan'ın sonu zaten Kağan'la bitiyorsa ben bir tırsıyorum abi. Şahin K'dan ötürü müdür nedir bilmiyorum. İsmail Kağan'ın zorlamasıyla boş senede imza attı. Bir fırsatını bulup söz konusu odada pencereden aşağı atlayarak kaçan i.k durumu polis ekiplerine bildirdi. Daha önce de aynı şey yapılmış. Arkadaş bak şimdi bir şey söyleyeceğim yani. Dur be, haberi bitireyim ondan sonra yorum yapayım. Şikayet üzerine harekete geçen gaz büro amili ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda çiçeğim bu YK'yı isimli vatandaşı ve işte ceza kesmişler. Ayrıca ekipler bu paranın 20.600 lirasının iş yeri sahibi İsmail Kağan'ın oğlu A.K hesabına aktarıldığını belirtti. Bak şimdi gasp var, tehdit var, haraç kesme var, adam yaralama var. Hani sağlam birer ceza alacaklar. Şaka tabii ki almayacaklar yani. 2 güne serbest kalacaklar. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Tabii canım. Bu ne? Dur bakayım. Polisten kaçarken kaza yaptı. Üstüne bir de. Sonra bir de dediğine bakalım. Samsun'da alkollü araç kullanan iş adamı TS polisten kaçarak kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınacağını anlayan sürücü polis ekiplerine kurbanın olayım, para problem değil ya, çözün şu kelepçemi dedi. Ya abi ya.

0: Ana bırakılan kadın çantası tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan boş çanta çıkmış. Allah'tan kötü bir şey yok. Vatandaş da hemen çekirdeği kapmış abicim. Nerede vardı? Adana'da mı vardı? Boş böyle şüpheli bir paket var canım kardeşim. Bilenler mutlaka biliyorlar. Efsane bir durumdur. Çünküsü işte şeritleri çekmişler, güvenlik alanını oluşturmuşlar ama bomba imha uzmanının gelmesini beklerken bir abiye artık daral geldi. Bildiğin o şeritten içeriye girdi. O duran abi çantaya bildiğin bir tekme salladı. Evet. Bu nedir bakalım? Ya mümkün olduğu kadar kötü haberleri vermemeye de çalışıyoruz. Giderek böyle bir olayı tatlıya bağlayalım diyoruz. Kahve falı ile fotoğraf çek yolla. Bu nedir ya? Bu uygulama vardı zaten ya. Var mı? İnanıyor musunuz böyle şeylere? Bilkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisleri kahve fincanında. Evet, bu vardı uygulama. Neyse halim söyle cebim. Tabii cep telefonunda çekiyorsun. Vardı ya böyle bir yolluyorlar. Bizimkiler de gördüm ben burada yapıyorlardı ya. Hep de aynı şeyler geliyor. 3 gün mü desem, 3 ay mı desem bilemedim. Canım. Geçelim abi, ben inanmıyorum. O kahve fincanında zaten uçanından kaçanına kadar bir dünya hayvan çıkıyor. Valla. Bu nedir bakayım? Gerçek midir bilmiyorum gençlik, haber aynen böyle. Artık yolda kalmayacaksınız. Nerede? İskoçya'da görev yapan Çinli bilim insanları yavrum idrarı yakıt olarak kullanabilen bir yakıt hücresi geliştirdiğini belirtmişler. Aa, idrar. Sokakta erkeklerin depoları doldurduğunu düşünemiyorum yani. Yakıtımız bitti memur beyiz yani. Başka var mı? Herhalde yok artık. Kurban olduklarım bu kadar. Yazıyor. Yeterli olmuş olsun. Birazdan malumunuz böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle artık final, artık veda.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha parım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Baba babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Show. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma. Hafta içi her gün Arif Güven Show Time.

kurban olduklarım, malumunuz bugün de yüzlük. Yüzlük tabii ki kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim? Öncelikle tabii ki de dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden... Siz dünya tatlısı dostlarımıza çok çok teşekkürler. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde canım kardeşim olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel ki programın başında gelen hoş geldin mesajları gibi güle güle mesajları da geliyor. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Final biliyorsunuz böyle bir tatlıya bağlansın, helal olsun dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün filmleri, sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini ve galiba sonu mutlu biten bütün radyo programlarını seviyoruz bir abi. Belçika'dan Nevzat'ımız sponsorluğunda helal olsun haberim. Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü, buyurunuz, yemeğini sokak köpeğiyle paylaştı. Haber aynen böyle. Der ki Ardahan Göle ilçesinde yemeğini sokak köpeğiyle paylaşan vatandaşın görüntüsü yürekleri ısıttı. Göle ilçe merkezinde Gürbüz Küpeli adlı vatandaş oturduğu kafede köfte siparişi veriyor. Yemeğini yerken bir sokak köpeğinin yanına yaklaştığını gören Küpeli, gel beraber yiyelim diyerek köpeği de çağırıyor ve yemeğini köpeğiyle paylaşıyor. Hem kendisini hem de köpeğinin karnını doyurdu. Bir taraftan kendisinin, bir taraftan da köpeğin karnını doyuran vatandaşın görüntüsü görenleri duygulandırdı. Ne güzelmiş ya. Vallahi. Şöyle söyleyelim bak, ben çok seviyorum böyle insanları ya. Güzel abim sen cömertsin fakat malum biliyorsunuz Rabbim senden daha cömert. Emin ol Rabbim sana bu cömertliliğin karşılığında daha fazla bir şeyler verecek midir? Verecektir. Ne güzel yazmışlar bak yorumu. Biz artık müsaade isteyelim mi gençlik? Yine hiç yolu uzatan taksicilere dönmek istemiyorum abi. Tabii canım. Boltingen yavaş yavaş. Keyifliydi, güzeldi. Ama elbette sona gelindi. Memnun kalan dostları, keyif alan dostları yarın yine burada seve seve keyifle tabii ki de misafir etmek istiyoruz. Kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince... Bekliyoruz dostlar. Bütün bu güle güle mesajları için de gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

Harbiden çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152-0355-5566, alphahaircenter.de.
5: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yüreklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Kuzey Almanya

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Kuzey

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanlar.